0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Etefşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin Peki Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radyo Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
21: Zboru wa glas ot na Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
23: İt Türkiye hangiya radyo ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.